ngape funi zolo, zavele zamkati zolo. Ay, bengplume na izolo, engtela ngeyindaba zayizolo. Ay, ngape funi zolo, zavele zamkati zolo.